Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konusunu.
2: Ver dünyayı sen.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: şeydi?
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürün de öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok hisse kalan 10 video klibi geri sayacağız.
1: 10 numara. Zeki Arkun ve Simge yeni biri.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip Dream On'da yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Herkes Giysin Dream On'u sundu.
1: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar.

Yanındayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçları için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro. Ters tarafta yatak, geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçlar ücretsiz bir şekilde dilediğin cihazda.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Dan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Dan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Merhaba. Evet, dinliyorum.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivite

0: lezzetlerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam sadece Kanal D'de.
3: Saçım bozulmuş. Anneme söyle tarasın.
4: Annem mi?
3: Bugün Leyla ablanın saçını taradı.
4: İsteyince yapabiliyor musun?
5: Öf.
4: Çocukken bir hayalim vardı. Ne zaman çaresiz hissetsem, kaçmak istesem o hayal kurardım. Ayın üzerinde oturup dünyayı izlemeyi hayal ederdim.
6: O uğruna aileni yok saydığın serseriyle bir daha görüşmeyeceksin.
4: Ben Aras yokmuş gibi nasıl yaşayacağım?
7: Ay Deniz'in manitası kim ya?
6: Aras.
8: O zengin kız fakir olan masalı gerçek olmamış. Ve maalesef her seferinde aşk kaybetmiş.
9: Biliyorum hiçbir anlamı yok.
6: Sen Aras'ın sahip olduğu hiçbir şeye sahip olamayacaksın. Niye biliyor musun? Çünkü bence seni kendi kardeşin bile sevmiyor.
4: Onlarla baş etmenin tek yolu savaşmayı göze alabilmek.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam sadece Kanal D'de.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: hasretine alışırım, alışırım.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküven versem.
5: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
6: Bir bisküven versem.
7: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

Sanki bir Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar beni.

0: be.
1: Hı.
0: Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhabalar. Ben Sucal Bayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız Top 20 başlıyor. 20 numaradan Lynette'le açıyoruz listemizi. Meğerse parçası Anlat albümünde yer alıyor ve bu hafta listemizde 20 numarada.

geldik listemizin 19 numarasına. Bizi yepyeni bir giriş karşılıyor. Serkan Nişancı'yı görüyoruz. Eller Üzer parçasıyla. Ve bir akım da oldu aynı zamanda. Çok sevildi ve bu hafta da bizim 19 numaramızda.

8'in 18 numarasındayız ve bizi harika bir ikili karşılıyor. Sefo, İrem Derici ikilisi bu hafta listemizde tam 3 basamak birden düşerek 18 numaraya yerleşiyor.

Gezegen 17 numarasında bizi bir yeni giriş karşılıyor. Umur Doma'yı görüyoruz zor parçasıyla ve müziğin içerisinde de Türk motifler kullandı. Kendi söz ve müziğiyle zor bu hafta listemizde 17 numarada.

Ardından bizi bir ortak çalışma karşılıyor. Emre Altuğ ve APO ikilisi efsane albümünün serseri parçası bu hafta listemizde 16 numarada.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 15 numaraya. Bizi bir yeni giriş karşılıyor. Elif Buse Doğan'ı görüyoruz. Yepyeni teklisi, yaza yakışır bir şarkı. Yangın yeri bu hafta listemizde 15 numarada.

hissettiğimiz enerji birebir kayıtta diyen bir ikili. Hadise ve Motive ikilisi Labirent parçasıyla çok sevildi ve bu haftada listemizde 14 numarada.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve Madrigal grubu çok sevilen bir grup. İkisinin ortak çalışması bu hafta listemizde iki basamak geriliyor. Ego bu hafta 13 numarada.

2 numarada bizi harika bir yaz şarkısı karşılıyor Zeynep Bastık'tan. Misafir bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek 12 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin 11 numarasında bizi yine bir ortak çalışma karşılıyor. Zeki Arkun ve Simge'nin yeni bir parçası. Bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek 11 numaraya yerleşti.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Hepimizin dinlemekten keyif aldığı bir sanatçı Semih Cenk, Üzülmedim Ki parçası bu hafta listemizde iki basamak geriliyor ve listenin tam ortasına yerleşiyor.

Geldik top 20 listemizde 9 numaraya ama önce sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. 9 numarada harika bir duet var. Tantaşçı ve Teoman ikilisi. Söz ve müzik Teoman'a ait ve bu hafta listemizde 9 numaradalar.

geldik. Top 20 listemizde 8 numaraya Güllü'den dinlemeye alışık olduğumuz Oyuncak Gibi parçasını bu sefer Aleyna Tilki'den dinliyoruz. Ve bu hafta Oyuncak Gibi 8 numarada.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 7 numaraya. Melek Mosso ve Murat Boz ikilisi sürpriz bir düetle çıkıyor karşımıza. Kolay değil, bu hafta listemizde 7 numarada.

20 listemizin 6 numarasındayız. Pop alternatif gruplardan olan İkilem ve Türk pop müziğin güçlü seslerinden olan Tuğba Yurt ilk kez bir araya geliyorlar ve Tuğba Yurt'un da ilk düeti İçiyorum Ederim'ize bu hafta 4 basamak birden yükselerek 6 numaraya yerleşti.

0: Top 20 listemizin 5 numarasına geldik bile. Kendilerine has çok güzel bir tarzı olan Sakiler grubu çıkıyor karşımıza. Kenan Doğulu söylüyor, Vol 2 albümünde Ara Beni Lütfen parçasını çok güzel söylediler. Ben de bir o kadar seviyorum ve bu hafta listemizde 5 numaradalar.
1: Belki sebebim çok

Top 20 listemizde zirveye adım adım ilerlerken beni de çok heyecanlandıran bir şarkı var sırada. Manifest, Ajda Pekkan hileli parçası. Yani tabii ki Ajda Pekkan'ın harika bir girişi, Manifest'in enerjisiyle hileli parçası bu hafta listemizde tam 5 basamak birden yükselerek 4 numaraya yerleşiyor.

20 listemizin 2 numarasındayız. Geçtiğimiz hafta zirvenin sahibi olan Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran bu hafta listemizde 2 numarada.

geldik top 20 listemizin zirvesine, yani bir numarasına. Mobel Matiz Dağılıyorum Olaysız çıkıyor karşımıza. Bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan sizlerle olacağız. Hoşçakalın.

Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
5: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
6: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
4: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de.

0: Cumartesi ve Pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
12: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
13: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
14: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
15: En yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

Klipsiz'den, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsiz'den her pazar senin kanalın Dirim Türk'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir fıskıran versem.
9: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Tan Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
4: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

Dinlemek sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Barış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
7: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Teşekkür Hocam ederiz. Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun.
2: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta klipsizliğinin konu gördüğünüz gibi çok renkli. Zamana bırakalım alternatif rock grubu bizlerle. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
2: Nasılsınız?
1: Biz iyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
2: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Valla çok heyecanlıyım böyle. Sizleri görmek çok güzel.
1: Bizler için de öyle. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
2: O zaman ufaktan bir sizleri tanıyalım.
1: Olur. Seve seve. Şimdi önce grup olarak tanıtmak isterim. Hemen hemen 3 yıl oldu grubumuzu toparlayalı. Tabii oturma sürecinde birkaç değişiklikler yaşandı. Ama 2,5-3 yıldır hemen hemen grubumuz son haliyle müzik yapmaya devam ediyor. Aktif olarak şu anda İzmir'de sahne alıyoruz. Kendi sound'umuzu oturtmaya çalışıyoruz. Açıkçası rock müziği güzel bir şekilde sunmaya çalıştığımızı düşünüyoruz. Kendi müziğimizden çok memnunuz. Yavaş yavaş şarkılarımızı birazcık daha pekiştirmeye çalışıyoruz. İlk şarkımız çıktı grubun ismiyle zaten. Zamana bırakalım. Spotify'da şu an tüm platformlarda, tüm sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. İkinci şarkımız biraz sonra zaten yine sizlere seslendireceğiz. O da bitti. Yayın aşamasına geldi. Çok az bir süre sonra onu da sizlerle paylaşacağız. Onun dışında grubumuzun hikayesi böyle.
2: Peki bireysel olarak da tanımak isterim sizleri de.
1: 37 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum şu anda. Çocukluğumdan bu yana müzikle ilgileniyorum. Lisede, üniversitede pek çok sefer sahne deneyim tecrübem oldu. Çoğunlukla üretim aşamasıyla da çok ilgileniyorum. Kendi şarkılarımı, sözlerimi yazmaya çalışıyorum. Şimdi tabii harika bir grupla beraber çaldığım için oldukça ivmelendik. Onun dışında kabaca bu kadar bahsedebilirim kendimden diye düşünüyorum. Sizler de isterseniz.
3: Merhabalar, ismim Doğukan Tamkan. 89 doğumluyum. Kuşaralıyım. İzmir'de ikamet ediyorum. Evliyim. Bir özel havayolu şirketinde pilot olarak çalışıyorum. Onun dışında yaz dönemi için Antalya'da bulunmam gerekti. O süreç içerisinde gruptan bayağı ayrı kaldım. Sağ olsunlar gruptan yollamadılar diyeyim. Grupta takılmaya devam ettik. Sahneler için geldim sadece. İki haftada bir veya ayda bir gelmek durumunda kaldım. Onun dışında uzaktan online katıldım biraz diyeyim onların çalışmalarına. Onun dışında tekrar İzmir'e döneceğim Aralık'ta. Tekrar grupta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaptığımız şarkılar vardı. İlkini az önce çaldık. İkincisi yayınlanmak üzere. Bunlarla beraber daha yazdığımız sözler var, ezgiler var diyeyim. Onları birleştirip güzel bir sonuç almayı planlıyoruz.
2: Süper. Zaten hepsini konuşacağız. Bestelerinizi de konuşacağız. Sizi tanıyalım.
4: Merhabalar. Benim adım Mert. 93 doğumluyum. 32 yaşındayım. Otomotiv sektöründe çalışıyorum. Özel bir firmada. İzmirliyim ben de. Doğma büyüme. Müzikle tanışıklığımda yani ortaokul yıllarımdan beri rock müziğe, daha sert metal müziklere çok yoğun bir ilgim vardı. Ama ilk hani gitarımı almam lise 1'di yanlış hatırlamıyorsam. İlk gitarımı aldım o zamandan beri.
2: Bırakmıyorsunuz.
4: Ama bırakmadım aynen. Yeri geldi. Amatör hani veya hiç grubum olmadığı zamanlar da oldu. Evde çalıştım vesaire. 2024'ün başında, geçen senenin başında çok heves etmiştim hani şey, bir grup kurayım tekrardan dönmek istiyorum gibisinden. Bazı denemeler oldu, buluştuğumuz insanlar oldu, olmadı hani içime sinen bir ekiple bir türlü denk gelemedim. Böyle çok umutsuzluğa kapıldım artık, tamam bırakıyorum hani olmuyor demek ki bu yaştan sonra tekrar toplanmak gibi dediğim bir dönemde. Ahmet arkadaşımdan gelen bir telefonla hayatım değişti tekrardan diyebilirim. Çok güzel bir sürecin içine girdik birlikte. Çok güzel devam eden bir süreç var. Çok mutluyum. İnşallah daha da güzel işler yapacağız.
2: Grup ilk kimden ortaya çıktı? Sizden değil mi?
3: Yani hikaye biraz uzun, bayağı bir uzun olacak çünkü.
2: O zaman önce sizi tanıyalım, sonra grubun nasıl kurulduğuna geri dönelim.
5: Merhaba, ben o gün 1982 doğumluyum. İzmirliyim. Evliyim ve iki çocuğum var. Ben de inşaat sektöründe bir mühendislik firmasında çalışıyorum. Tabii grupla ilgili detaylı sohbetlerde bulunuz, nasıl kuruldu, işte isim nereden geldi vesaire. Ama benim için Zamana Bırakalım bir yol gibi. Biz bu yolda hep birlikte şu an yürüyoruz. Hani sonunda ne olur? Belki
2: zamana
5: çok farklı.
2: Bıraktınız.
5: Evet, onu zamana bıraktık. Ama şu anda çok keyifli bir yoldayız. Hem öğreniyoruz, hem bazı şeylerde kendimizi geliştiriyoruz konularda. Yani bakacağız, Zamana Bıraktık.
2: Göreceğiz. Peki hep bateri miydi sizin için?
5: Aslında değildi. Ben gitarla ilk enstrüman olarak tanıştım. Gitarla oldu. Davul çok sonraları çalmaya başladım. Onda şans eseri bir müzik dinlerken bir davul cover'ına denk geldi. Orada dedim ya ben niye davul çalmıyorum deyip oradan hikaye başladı.
2: Çok güzel yani merakım vardı biraz.
5: Tabii ki.
2: Her an yanınıza gelebilirim gerçekten. Peki o zaman bu grup kimin bebeği? Kimden ortaya çıktı?
3: Yani
2: nasıl toplandı?
3: Evet, yani en eski üye belki olabilir. Yani şey diyorum ben her zaman. Biz eşim davul çalmak istiyordu benim. Evde elektro davul aldık. İşte eşim evde çalışırken ya dedim ben hadi sana eşlik edeyim dedim. Gitarla eşlik etmeye başladım. Güzel bir yere kadar getirdi. Dedim ki ya bir de basçı bulalım. Gel bir stüdyoya gidelim beraber dedim. Eşimi aldım stüdyoya gittik. Sonra işte eski basçımızla tanıştık. Bir süre beraber çaldık 3 kişi de ben eşim ve basçı arkadaş olarak. Sonra işte pandeminin dönemleri geldi ve orada stüdyoya gidememeye başladık. Basçı arkadaş bizden ayrıldı. Ondan sonra Ogün abiyle beraber başka bir grupta çalmaya başlamışlar. Oradan o grupla yapamayıp ikisi beraber ayrılmış. Basçı ve davul olarak Ogün abiyle beraber. Dediler gelir misin? Dedim gelirim. Ben onlara dahil oldum bu sefer. Biz 3 kişi gitar, bas ve davul olarak çalıyorduk. Ama dedim ki ben vokal yapamam dedim. Hani ana vokal yapamam ben. Bize bir vokal lazım. İşte gitar çalabilen bir ritim vokal lazım dedim. Ondan sonra bir arayışımız oldu. Orada başka arkadaşlarla çalıştık. Onun devamında en son Ahmet katıldı diyeyim bu gruba. Yani o zaman ne oldu? Eski basçımız vardı ve şöyle 3 kişiydik biz. Ve en son da basçımız ayrıldıktan sonra Mert dahil oldu gruba ve en son hali bu hale geldi.
2: O zaman sorularımıza devam edeceğiz ama önce böyle bir kısa bir müzik arası verelim mi? Yani dinleyelim hep beraber.
1: Şimdi daha çok bizlerin Müslüm Gürses'ten en son haliyle dinleyip sevdiğimiz bir şarkı var Nilüfer. Onu kendimiz yorumladık. Biraz daha bize uygun bir hale getirdik. Umarım siz de beğenirsiniz. Benim için de yeri çok ayrıdır bu şarkının. Çaldıktan sonra konuşuruz.
2: Hadi bakalım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Çok güzel.
2: Teşekkür ederiz.
0: Umarız
1: ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Peki bu şarkının yeri ne sizde?
0: Bu şarkının yeri tam 7 yıl önce kızım doğduğunda böyle ansızın gelmişti. Duramamıştı yerinde. İşte doğum şu bu falan filan, hastanenin önünde arabaya binip bir yere gitmem gerekti. Bir an bastım teybe.
1: Ya.
0: Bu şarkı çalmaya başladı. Sonra loop aldım tekrar ve ne zaman dinlesem kızım geliyor aklıma. Onun için çok kıymetli bende yeri. Arkadaşlar da çok güzel çaldığımızı düşünüyoruz.
1: Kesinlikle. Siz de beğenmişsiniz öyle. Umarım. Benim bir tık gözlerim doldu. Böyle tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Kendimi az önce çok şanslı hissettim ya dedim. Sude şu an birebir bir konserdesin, farkında mısın dedim.
0: Teşekkür ederiz, çok
2: biz
0: sağ olun.
2: Biz de bazen ona çok üzülüyoruz ya, kendimizi dinleyemediğimiz için en büyük dertlerimizden bir tanesi.
1: Evet.
2: Yani gerçekten ya bir kere şu kendimi bir canlı dinleseydim ya.
1: Bir kere ben de beni dinleyeyim ya. Aynen, bizi yani bir dinlemem lazım.
2: Çok istiyorum ama başaramıyoruz. Olmuyor.
1: Şimdi ben programın içerisinde şöyle küçük küçük köşeler ekliyorum. Eğlenceli oluyor. Sorulara devam edeceğiz ama öncesinde şöyle o mu bu mu yapalım. İsterseniz 3-3 yapalım.
2: Demokratik bir yolla.
0: Biz demokrasiye devam ediyoruz.
1: O zaman sizinle başlayalım mı?
0: Aha.
1: Stüdyo kaydı mı, canlı performans mı?
0: Canlı.
1: Rock'ın kalbi gitar solosu mu, vokal gücü mü?
0: Sanırım gitar solosu ya.
1: Şarkı sözü mü, melodi mi daha önce gelir?
0: Yani bunu biz de çok düşünüyoruz. Buna böyle motomot verebileceğim bir cevap yok. Çünkü gerçekten çok da anlamı olmayan bir sözün altındaki bir melodi insanları peşinden sürükleyebiliyor. Kitleleri peşinden sürükleyebiliyor. Ya da sadece bir şarkıyı şiir gibi sözlerini dinlemek için açıp dinlediğimiz çok oluyor. Onun için 50-50 ya. Her ikisi de hangisi iyiyse o ağır basıyor sanırım şarkılarda.
1: Yani evet, genelde bu soruya hep bu cevabı alıyorum diyebilirim. Genelde böyle ikisi de ya gibi bir taraftan. Ama gerçekten de öyle. Yani bakıldığı zaman bir şarkı var öyle, bir şarkı var böyle. Evet. İkisinin de tarzı farklı, belki farklı başlıyor. Ama...
0: Ya belki şey diyebilirim. Daha internasyonel bakarsak sanırım melodi bir tık öne geçer ya. Çünkü bambaşka bir ülkeye gittiğinizde hiç tanımadığınız insanların sizle aynı müziği dinlediğini, mesela Beatles dinlediğini duyabiliyorsunuz. Evet. Belki sözlerini bilmiyor, anlamını bilmiyor ama damgasını vurmuş müziklerde belki melodi bir tık öne çıkıyor olabilir.
1: O zaman aldım cevabı, melodiye devam ediyorum. Hemen geçiyorum böyle.
2: Evet.
1: Şarkı sözü yazmak mı, beste yapmak mı?
2: Evet. Yazmak daha zor bence ya, şarkı sözü yazmak. Yani şarkı sözü yazmak biraz daha zor bence. Daha önemli benim düşünceme göre.
1: O zaman şarkı sözü şarkı yazmayı sözü seçiyoruz. Diyorum. Festival sahnesi mi yoksa küçük bir konser mi? Böyle az insanla.
2: Yani sahne. Festival sanki daha güzel olur ya. Daha büyük kitlelere, daha eğlenceli.
1: Hemen bir arkaya geçiyorum. Soruları gittikçe azalacak. Tamam. Çok demokratik olamamışım.
3: Zamana bırakalım, bunu sevmedi.
1: 90'lar Türk rock'ı.
0: En yanlış kişiye soruyorsunuz.
1: Neden?
2: En gencimiz şu an. Yani 90'lar...
1: O zaman bu soruyu atlayayım, size soracağım. Atladım gerçekten.
3: Tamam.
1: Karanlık duygular mı, umut dolu melodiler mi?
3: Karanlık duygular derim herhalde.
1: Grup olarak birlikte turne mi, uzun stüdyo süreci mi?
3: Grup olarak turne.
1: Hemen size geçtim Ogun Bey. Evet. 90'lar Türkçe rock mı, günümüz alternatif rock mı?
3: 90'lar Türkçe rock.
1: Zamanı bırakmak mı, hemen harekete geçmek mi?
3: Zamanı bırakmak.
1: Teşekkür ediyorum. Biraz da kendi bestelerinizden başka neler var elinizde, çıkartmadığınız ama yazdığınız, hazırda neler var?
0: Şu an en hazır, yakında, hatta kaydı hemen hemen bitti gibi, %95 bitti diyebiliriz. Kalamadık isminde bir şarkımız var.
1: Onu bugün dinleyeceğiz.
0: Evet,
1: yaşasın.
0: Dilerseniz dilediğiniz zaman girebiliriz. Biz hazırız. Yani. Severek çalarız sizin için.
1: Peki nelerden beslenerek yazıyorsunuz bestelerinizi? Benim en sevdiğim sorudur bu arada. Çünkü hani beste yazmak bence çok farklı bir durum. Evet. Şarkı söylemekten çok daha farklı hissettiriyor bana. Ama neyden besleniyorsunuz? Kendi hayatınızdan mı yoksa başkalarının hayatlarından mı besleniyorsunuz?
0: Yani. Açıkçası özellikle söz kısmında herkesin hayatında bir takım mihenk taşları vardır. Başınızdan geçen bir olay olabilir. Ya da sevdiklerinizin yaşadığı bir takım travmalar olabilir. Kendi başınızdan geçen olaylar olabilir. O olayların büyüklüğüne göre değişiyor ama yaşanmışlık bence söze anlam katan bir şey oluyor. Çünkü o hisleri, o duyguyu paylaşmadığınızda onu kelimelere dökmek çok mümkün olmuyor. En azından ben kendi oluşturduğumuz sözlerde her parçasını hissederek yazdığımızı söyleyebilirim.
1: Peki beste yazarken nasıl bir ortamda oluyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Ya orası olmadı kardeşim hani. Çıkar şimdi ne olmuş falan. Güldüğünüze göre kesin böyle bir şey olmuş.
2: Oğlum ben mesela cevaplamak istiyorum. Mesela şarkı sözü yazacağımız zaman Ahmet'in de dediği gibi yani bir anda geliyor ve 4-5 satır yazabiliyorsunuz. Hı hı. Belki o işte gerçekten dizeler haline dökülüyor. 12 mısraya kadar çıkıyor bir şarkı olabilecek kadar. Bazen iki söz yani iki mısralık bir söz çıkarıyorsunuz ve çok güzel oluyor. Diyorsunuz ki bunu bir yerde lütfen kullanalım. İşte yolluyoruz gruptan. Arkasını önüne ya bu cümle olur şunu şöyle yapalım bunu buraya alalım. Bu burada nakarata dönsün bunu bir daha burada tekrarlamayalım diyerek çok demokratik bir şekilde şarkı şey, o çok...
4: Gerektiğinde kırıcı olabilerek.
2: Aynen yani yoksa küçük kırıcı da olundan ya ondan bir şey çıkmaz falan dediğimiz şeyler de oluyor. Ya o bakımdan toplu olarak karar vermeye çalıştığımız bir süreç gerçekleşiyor. Yani biri bir yere kadar getiriyor öbürküsü oradan tekrar alıyor çünkü... Biraz da yani ilham da gerekiyor buna. Bir yere kadar getiriyorsunuz, orada tıkanıyor. Bir şey yapamıyorsunuz yani, bir şey koyamıyorsunuz artık ve başkasına yolluyorsunuz ya bir bakar mısın diye. O üzerine bir şeyler koyuyor. Siz biraz kafa toplamış oluyorsunuz, zaman geçiyor üzerinden. Belki bir hafta sonra çok güzel hale geliyor gözünüzde. Bir daha devam ettiriyorsunuz.
1: Hem yani ilham, yapıyoruz. Hem yetenek biraz gerçekten önemli.
0: Ya işte bir de şey de herkes çalıştığı için gündelik hayatta
1: evet,
0: bazen çok sık...
1: Evet, onu soracaktım aslında. Yani hepiniz farklı meslekler yapıyorsunuz. Evet. Hani ben şimdi gözümde şöyle bir şey canlandırıyorum. Bir oda, dördünüz aynı odanın içerisinde sürekli çalıyorsunuz, sürekli yazıyorsunuz ama. Falan.
0: Çok
1: evet ama çok mesleklerinizi istiyorum. Duyduğum noktada şöyle oldum. Yani haftada bir, ayda bir falan mı görüşüyorsunuz acaba? Bugün buraya nasıl böyle gelebildiniz toplu bir şekilde? Nasıl uydu planlarınız?
0: Valla zor.
3: Sadece konserden konsere buluşuyor.
0: Görüştüğümüz oluyor.
3: Evet. Bu da oluyor. Hani
2: yaz dönemleri biraz...
3: Hani beyler sahne ayarladım şuraya gidelim herkes müsait mi? Müsait. Tam buluşuruz orada deyip direkt hani sahnede...
1: Halı saha gibi böyle toplanıp.
3: Halı saha gibi sahne moduna geçtik yazın aslında biraz evet.
4: Fedakarlık da yapmış oluyoruz. Kendi hayatlarımızın bir kısmını belki de başka bir şeyler yapabilecekken biz diyoruz ki hayır biz hayatımızın bir kısmı müzik ve oradan devam edelim diyoruz. Aslında büyük bir fedakarlık bizim için de bu grubu devam ettirmek, geliştirmek, büyütmek.
0: Besteleri hatta yaratırken böyle bazen gece 1'de 2'de birbirimizi görüntülü arayıp böyle bir şey buldum, böyle mi koysak, bunu mu buraya ekleyelim falan diye telefon başında birbirimizle diyalog kurduğumuz çok oluyor. Keyifli oluyor tabii. Gönül ister ki daha çok vakit geçirelim, daha fazla üretmeye fırsatımız olsun. Çünkü gerçekten bence açız. Bilmiyorum.
2: Evet, evet.
0: Öyle düşünüyorum yani. Çünkü çok keyif alıyoruz bir şeyler yaratmaktan. Bakalım ya elimizden gelince zaman yaratmaya çalışacağız.
1: Keyif aldığınız aslında çok belli oluyor. Gerçekten o keyif alarak yaptığınızı ben karşıda oturarak şu an sizi hem izleyerek hem dinleyerek keyifle bir şeylerin ortaya çıktığını görebiliyorum. Yani bir şeyler zorlu olmuyor gerçekten ya.
2: Fedakarlık çok önemli. Yani grup olabilmek çok zor. Yani
1: kesinlikle
2: solo
1: öyle.
2: Yapabilmek, solo takılmak çok kolay yani. Ama grup olarak belli zamanı beraber geçirmek, belli badireler atlatmak, belli dönemeçlerden geçmek, karar vermek. Yani o
1: hiç
2: çok zor bir süreç. Yani çoğu grup zaten o durumlardayken birlikte oluyor ve ayrılıyor tekrar.
3: En ünlü gruplar
2: yani en ünlü gruplar bile evet. Zamanı geldiğinde ayrılıyorlar. Ya bu bir yolculuk. Biz şu an çok mutluyuz halimizden. Çok da eğleniyoruz. Çok iyi arkadaşlıklar kurduk yani burada.
1: Ay süper.
2: Onun için yani eşlerimiz de görüşüyor sadece biz değil.
1: Ya ne güzel
2: hani öyle
1: ya.
2: Söyleyeyim. Yani öyle bir gerçeklik olduğu için hatta biz hani eşli toplanıp onlar takılsın. Çalalım hani bunu kullanmayı bile.
3: Stüdyoya geçelim.
2: Yani deniyoruz yani. İnsanlar çünkü hayatını ona göre yönlendirmeye ve şekillendirmeye çalışıyor.
1: Ama mesela sizin eşiniz de davul çalıyor.
2: Aynen benim eşim de.
1: Hiç dahil olmak gibi böyle bir şeyi falan oldum ya da sizin eşleriniz de
2: yok,
1: olabilir.
2: Aynen. Yedek davulcumuz diyorum. Hatta şey geldi eşim sahnelere geldiğinde bizim orijinal davulcu geldi falan diyorum o gün abi. Asıl davulcumuz geldi falan diyorum. Yani öyle eğleniyoruz.
1: O zaman hazırlamış olduğunuz yeni şarkınız
0: evet.
1: Diyebilirim. Kalamadık.
0: Evet.
1: İlk defa burada deneyeceğiz şu an.
0: Evet.
1: Hadi bakalım o zaman kalamadık.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Çok güzel. İlk defa ilk ben dinlediğim için yani şu an dışarıdaki insanlardan. Yani biraz şanslı ve mutlu hissediyorum. Klipsiz'den tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada Aslı Alran var. İlk Türkçe teklisini yayınladığı HL Müzik'ten yayınlandı. Kraliçe bu hafta Klipsiz'den de.

0: Şaka şaka.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
4: Sahnede nasılsınız? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
5: Ya açıkçası genel olarak güzel yorumlar duyuyoruz. Tabii kimse yoğurdum ekşitemez hikayesi gibi olmasın ama hani objektif gözle de dinleyenler genelde güzel yorum yapıyor. Hatta bizi ilk defa dinleyenler genelde bilmiyorum niye beklenti çıta o kadar düşük ama tahmin ettiğimden çok daha iyisiniz falan diyorlar. Yani o imajı mı veriyoruz bilmiyorum ama dinleyenler çok iyiydi diyor. Hatta yani böyle İzmir'in kült mekanlarında çaldık. Senelerdir rock müzik yapılan sahnelerde. Bir defa hiç tanımadığımız bir seyircinin ya şu an internetten dinliyormuşum gibi dinliyorum şarkıyı demesi benim çok hoşuma gitmişti. Her gün, her buluşmamızda çaldığımız her şarkının üstüne koya koya gitmeye çalışıyoruz. Hala ilk çaldığımız şarkıların bile hoşumuza gitmeyen yerleri oluyor. Ya abi şuraya bir daha bakalım diyoruz. Zaten bizim içimize sinince bence insanlar da beğeniyor ve hoşlarına gidiyor diye düşünüyorum.
6: Kesinlikle öyle. Rock, ya sadece rock müzik yapmaya çalışıyoruz biz. Pop müzikle biraz
5: aramız bozuk.
6: Aramız bozuk diyelim, mesafeliyiz. Ya çünkü çok pop yapan insan var.
4: Evet.
6: Ama sırf rock yapan ve müzik grubu olarak rock müzikle devam eden grup çok az ve ayrıca biz hani gitar müziğini beğeniyoruz. Yani biz gitar müziği yapıyoruz. Onun için yani altyapı kullanmıyoruz. Evet. Klavye almıyoruz gruba. Yani böyle bazı keskin hatlarımız var yani oluşturduğumuz. Yani pop yapmayacağız. İşte gitar müziği olacak, altyapı olmayacak, klavye olmayacak şarkılarda. Gerekirse o bölümü gitarla yapmaya çalışacağız veya çıkaracağız ya da rock versiyonunu yapacağız bunu. Rock cover olacak. Diyerek şarkıları o hale getirmeye çalışıyoruz. Yani genel olarak
4: keskin bir çizginiz
6: yani,
4: var yani.
6: Keskin bir çizginiz var rock olarak. Yani onun dışına kesinlikle çıkmıyoruz.
4: 90'lardan böyle ya, favoridir ya dediğiniz isimler ve şu an günümüzde çok iyi ilerliyorlar dediğiniz isimler var mı?
5: Ya tabii kült isimler var şimdi. Evet. Bizim yapmaya gayret ettiğimiz müzikte örnek aldığımız, idolümüz diyebileceğimiz Duman, Mor Ötesi, keza yine
6: Athena
5: diyebiliriz, Yüksek Sadakat diyebiliriz. Muazzam örnekler var. Bence bu açıdan şanslıyız da, ülke olarak şanslıyız. Bu insanları dinleme şansımız oldu. Fevkalade şarkılar, fevkalade albümleri var. Severek dinliyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederler.
4: Evet, inşallah. Hatta geçen gün söylemem şu an doğru mu bilmiyorum ama Adamlar grubu
7: evet,
4: bir iç çekildi.
6: Biz, aynen, biz o konuyla ilgili kendi aramızda çok şaka yapıyoruz. Yasa bize kaldı gibisine. Nasıl olacak ama sert. Olacak, iddialı bir cümle olacak belki ama. Yani çünkü evet yani çok Adamlar şarkısı çalıyoruz biz. Bayağı çalıyoruz aslında.
5: Severek, evet.
7: Örnek
6: aynen çok güzel. Yani çok güzel sonuna çalıyorlar. Evet iyiler. Çok güzel şeyler vardı. Dinlemekten çok mutlu oluyorduk öyle söyleyeyim ve hani ya burayı çok güzel yapmışlar ya burayı kesinlikle dinleyin ya da biz bunu kesinlikle çalmalıyız dediğimiz çok fazla şarkıları vardı. Oradan feyiz aldığımız şeyler oldu. Yani bunu deneyelim, güzel olur, bakalım, kullanalım dediğimiz şeyler oldu. İşte ama bu bir yolculuk her zaman dendiği gibi yani
4: evet.
6: Bazı şeylerin, biriktirdiklerin bitmesi gerekiyor, bazılarının yeni başlaması gerekiyor. İşte onun için bilmiyoruz ileride nasıl olur ama biz şu an mutluyuz halimizden.
4: Mutluyuz. Evet. Şu süpersiniz.
6: An meydan bize kaldı şeyle takılıyor olabiliriz.
4: Şimdi şarkı gibi cevapla diye bir köşem daha var. Bu köşede ben soru soruyorum, siz bana müzikle cevap veriyorsunuz.
5: Evet.
4: Yani çalıyorsunuz. Aşık olduğunuz zaman aklınıza gelen ilk şarkı.
5: Sanırım Aşktan Öte buna çok elverişli bir şarkı olur. Alalım mı arkadaşlar?
0: Alalım, olur.

0: Grubu sahneye çıkarırken motivasyonunu yükselten parça.
1: Buna ben cevap vereyim. En sevdiğimiz parçalardan. Evet. Öyle dertte olabilir. Ufak bir kuple girebiliriz hatta.
2: Evet. Öyle dertte.
3: Nereden giriyorsun?

0: Of yani gerçekten beni çok sevdiğim parçaya keşke devamı da olsa şu an. Keşke tek soru bu olsaymış ve bu şarkıyı çalsaymışız, bitseymiş bu köşe. Normalde hayatınızı anlatan bir şarkı diye bir soru soruyorum ama ben grubun böyle bir tane şarkısı olsa bu şarkı ne olurdu gibi bir soru sorayım.
1: Evet. Bilemedim. Ne dersiniz?
0: Grubun temeli gibi.
2: Zamana bırakalım.
1: Zamana bırakalım deriz herhalde.
0: Evet. İzmir sokaklarında yürürken kulaklarınızda çalan bir şarkı.

0: Ver.
1: Gözlerinizi kapatıp keşke bu şarkı bizim olsaydı ya dediğiniz bir şarkı var mı?
2: Pilli bebek.
3: Aynen.
2: Bak olur herhalde o.
4: Bak olabilir. Evet.

0: Müzik yaparken size en çok ilham veren şarkı.
1: Az evvel ismi geçmişti. Onlardan da bir parça çalmazsak olmaz. Adamlardan Rüyalarda Buluşmuşum. Çok sevdiğimiz bir şarkı. Ona girelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Adamların çok sağ olun. Sevdiğim bir şarkısıdır benim de. Yani evet, eşlik ettim size.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Peki grubun enerjisini en iyi anlatan şarkı desek ne çalardınız?
1: Valla deprem olabilir mi?
2: Olabilir. Cambaz olabilir.
3: Deprem, cambaz.
0: Cambaz.
1: Cambaz mı diyelim? Cambaz diyelim.
0: Cambaz diyelim.
3: Cambaz diyelim.

0: Ağzınıza sağlık. Bu arada Mor ve Ötesi'nden ben bir derdim var. Da çok severim yani. Hatta annemle babamın şarkısıymış.
1: Vay canına.
2: Çok güzel. Bizim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: Söylüyor musunuz sahnede?
2: Tabii tabii. Söylüyoruz.
3: Ses verirsek gireceğim de.
4: Ses verir.

0: Ayağınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bana özel oldu biraz. Peki zamana bırakalım mı son dönemde? Yani bundan sonraki dönemde neler bekliyor? Yeni projeler var mı? Hazırlıyor musunuz?
1: Yani sahnelere hız kesmeden devam etmek istiyoruz açıkçası. En çok keyif aldığımız yer sahne çünkü bizim. Onun dışında Azer Doğukan'ın söylediği gibi yeni şarkılar üretmeye devam etmek istiyoruz. Güzel projeler var elimizde, kendi hazırladığımız. Günün sonunda bizim zaten amacımız içimizden gelenleri güzel bir şekilde aktarabildiğimiz şarkılar üretip bunu olabildiğince çok fazla insana dinletebilmek. Paylaştıkça güzel böyle şeyler. Kesinlikle. Onun için ne kadar çok insan ulaşırsak o kadar keyif alırız.
0: O zaman ufaktan son sözleri alalım. Şöyle söylemek istediğiniz bir şey varsa kameraya doğru ve sosyal medya hesaplarınız.
1: Ah evet. Sosyal medyada zamana bırakalım band olarak bizi takip edebilirsiniz. Bu bize güç verir. Onun dışında öncelikle bizi burada ağırladığınız için biz çok teşekkür ederiz.
0: Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
1: Çok keyif aldık gerçekten.
0: Biz de çok keyif aldık.
1: Gereksiz gerek burada çalışan, görev alan herkes çok güzel ilgilendiler. Burada sizler aracılığıyla kendimizi dinletebilme fırsatı bulduğumuz için de çok şanslıyız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Bu hafta klip sizden de zamana bırakalım bizlerleydi. Şimdi son parça olarak Yalancı Bahar'ı alacağız. Kendilerinin yorumladığı bir şarkı. Sonrasında veda edeceğiz efendim. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Eğer siz de konuk olmak istiyorsanız bizlere klip sizden Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.

0: Ariş Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Ariş. Pırlanta.
1: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız.
1: 10 numara. Zeki Arkun ve

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip DreamOn'da yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Herkes giysin Dream On'u sundu.
1: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

kaldı. İmkansız dedin ama her gece kavuşur sabah.

0: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta kızım.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın, beyler,
3: başlayın. Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım. En güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir bisküven versem?
9: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
10: Bir bisküven versem.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
11: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
3: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Ne? Kazancım net, sigortam net.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın.

0: da tamam.
1: Kolay gelsin.
2: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
0: Aslında biz onlara gidiyoruz.
3: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir bisküven versem.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

Mart'ın camları bul, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

Good.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.